Borsan Klasik. Sabah Klasikleri.

Çalgıların şarkısı başladı sevgili dinleyenler. Her hafta olduğu gibi bu haftaki programımızda da kulaklarımızda ses sarhoşluğu yaratan sıra dışı yorumlar, etkileyici ve yaratıcı düzenlemeler yer alıyor. Program hakkındaki görüşlerinizi, daha doğrusu paylaşmayı istediğiniz her şeyi borusanklasik@karnaval.com adresine gönderebilirsiniz. Adresi şimdilik şuraya bırakalım ve yaptığı yenilikçi çalışmalarla geniş kitlelere ulaşmanın yolunu keşfeden Arjantinli çelli Sol Gabetta'ya kulak verelim.

Sol Gavetta'nın Rus, Fransız ve İspanyol bestecilerin şanson ve aryalarının yeni düzenlemelerine yer verdiği albümü kantabileden Gabriel Fauré'nin Pavan'ını dinledik. Sol Gavetta'ya Charles Olivier Mönr yönetimindeki Prag Filarmoni Orkestrası eşlik ediyordu. Sol Gavetta şimdi Rossini'nin Sevil Berberi Operası'nın baş karakteri Figaro'nun hareketli ve neşeli aryasını seslendiriyor. Largo al factotum.

Yunuşeli Sol Gabetta'nın Cantabile adlı albümünden Rossini'nin Sevil Berberi operasından Largo al Factotum adlı ariyeyi dinledik. Sanatçıya piyanist Mihaela Urseleasa eşlik ediyordu. Sevilen opera aryalarının ya da şarkılarının enstrümantal düzenlemeleri müzik tarihinde her zaman popüler olmuştur. Sol Gabetta'da Cantabile albümüyle bu geleneği devam ettirmiş ve tabii ki cello. İnsan sesine en yakın çalgılardan biri olarak görülen cello, doğuştan şarkı söyleme yeteneğine sahip olduğu için bu düzenlemeler için en çok tercih edilen çalgı olmuş. Örneğin 19. yüzyılın önemli cellistlerinden besteci Alfredo Piatti, sevilen operaların temaları üzerine virtüöz cello parçaları bestelemiş, Verdi'nin operalarını yeniden düzenlemişti.

Violonsel repertuarının en önemli bestecilerinden biri olarak kabul edilen Alfred Piatti'nin Verdi'nin Lucia di Lammermoor operasının temaları üzerine giriş ve varyasyonlarını violonselci Adrian Bradbury, piyanist Oliver Davis eşliğinde seslendirdi. Müzik her seferinde farklılaşmalı diyen İsveçli basçı ve besteci Lars Danielsson kendi adını taşıyan kuartetiyle birlikte yaptığı çalışmalarla büyük beğeni topluyor. Kendine özgü bir müzik dili yaratmayı başaran sanatçı, klasik müzik eğitimi görmüş ve müziğe violonsel çalarak başlamış. Belki de bu yüzden kontrbas çalışı violonsel eğitiminden izler taşıyor. Ünlü kontrbasçı bestelerini klasik müzikten ilham olarak yaratırken caz doğaçlamalarına da yer veriyordu. Kulağımıza yabancı gelmeyen klasik müzik melodilerine farklı bir renk, ayrı bir zenginlik katan Lars Danielsson'un Libre Me adını taşıyan albümü Gabriel Fauré'nin Requiem'inin tüylerimizi diken diken eden Libre Me bölümünden almış. Şimdi gelin Lars Danielsson dörtlüsünden melodisiyle zihinlerimize kazınmış o muhteşem bölümü Libre Me'yi dinleyelim.

Lars Danielsson dörtlüsü Libre M albümüne ilham veren Gabriel Fauré'nin Requiem'inden Libre M adlı bölümü seslendirdi. İmzasını taşıyan albüm sayısı 20'yi aşan İsveçli basçı Danielsson ilk kez 1987 yılında geldiği ülkemize, daha sonra sayısız kere gelerek çok sayıda konser vermişti. Türk seyircisinin ona ilham verdiğini söyleyen sanatçı, Türk müzikçilerle de işbirliği yaparak akustik ve elektronik gitar çalan Bilal Karaman'ın Patika albümünde ona eşlik etmiş, albüme ismini veren Patika adlı parçada birlikte çalmışlardı.

Klasik müzik temelli eserler üreten ünlü müzikçi Daniel Son, büyük besteci Bach'a hayran çoğu caz müzisyeni müziğe Bach'la başlamıştır. Ben de standart tonda doğaçlama yapacaksam aklıma önce büyük besteci Bach gelir diyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor. Özellikle günümüzde Bach'ın müziklerini caz diliyle yorumlayan müzikçiler çok ilgi çekiyor.

Herskovic üçlüsü ve onlara katılan klasik kemancı Philip Quint'ten Johann Sebastian Bach'ın Goldberg varyasyonlarının Arya bölümünü dinledik. Piyanist aranjör Matt Herskovic, Bach 21 adını taşıyan albümünde yaptığı düzenlemelerde Bach'ın müziğinin bütünlüğünü korurken parçalardaki yeni seslerin ve renklerin yaratıcı keşfi için bizlere epey bir alan açıyor. Herskovic'in kalıcı üçlüsüne katılan klasik kemancı Philip Quint, üçlüye bu çalışmada sorunsuz bir şekilde uyum sağlamış. Bach'ın caz formundan keyif alıp almamak size kalmış ama bu oldukça keyifli bir kayıt olmuş. Çalgıların şarkısında şimdi başa dönelim ve programımıza ilham veren Foren'in pavanını bambaşka giysiler içinde sahneye davet edelim.

Çek orkestra şefi ve kornist Radek Baborak ve ansambl Baborak'tan Gabriel Forem'in Pavan'ını dinledik. Çalgıların şarkısı burada sona eriyor sevgili dinleyenler. Haftaya müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Yeniden buluşabilmek umuduyla hoşça kalın, müzikte kalın, Borusan Klasik'te kalın.

0: Borsan Klasik. Notaların Dili. Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.
1: Merhaba, ben Zerhan Gökpınar. Borsan Klasik'te yeni bir Notaların Dili programında buluştuk. E-posta adresimiz notalarlasohbet@gmail.com. Bu hafta duygulu, tutkulu, romantik besteci Çaykovski'nin Do minör Opus 17 2. senfonisi ile başlıyoruz. Bu eserle yeni tanışan bir dinleyicimiz istemiş çalmamızı. Biz de kırmak istemiyorum. 1872'de bestelenen senfoninin bir adı da Küçük Rus Senfonisi. Nedeni ise bestecinin eserin içinde esinlendiği 3 Ukrayna halk ezgisini büyük oranda kullanmış olması. Bestecinin diğer senfonilerine nazaran daha canlı, neşeli ve dinamik. Birinci bölümde Volga Ana'nın kenarında şarkısı tema olarak kullanılmış. İkinci bölümde Topucumu Döndür şarkısından alıntı yapılmış. Son bölümde ise ünlü Turnalar şarkısına göndermeler var. Eser büyük başarı kazanıyor. Renk, doku ve anlatım olarak Rusya'yı yansıttığına dair övgüler alıyor. Ancak eserinden pek memnun olmayan besteci ileriki yıllarda eser üzerinde revizyon yapıp kısaltıyor. Zamanımızda genelde kısaltılmış şekliyle çalınsa da bazıları tarafından orijinal şekli daha bir kabul görüyor. Bu güzel eseri Gian Andrea Noseda yönetiminde BBC Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Haziran ayında çok sevdiğim Doğu Karadeniz'e bir kez daha gittim. Artvin, Maçayel, Gürcistan sınırı filan oraları dolaştık. Burada bize bir Çariçe Tamara'dan bahsettiler. Ünlü Rus beşlerinden Balakirev'in bu konuda bir bestesi var. Bugün onu çalacağım size. Tamara, besteci Mili Balakirev tarafından 1882'de yazılmış bir senfonik şiir. Eserin temeli şair Mikhail Lermontov'un 1837 yılları civarında Kafkasya'da Gürcistan kraliçesi Tamar'ın fantastik bir tasviri olarak duyulduğu anlaşılan eski Gürcü efsanesinin etkisiyle yazdığı Balat'tan esinlenerek bestelenmiş bir eser. Konu Daryala Vadisi'nde geçiyor. Mevki olarak Daryal Boğazı, Daryala geçidi. Büyük Kafkas Dağları'nın ortasında Rusya ki Kuzey Osetya ve Gürcistan sınırında yer alıyor. Terek Nehri tarafından Kazbek Dağı'nın doğu eteğinde oyulmuş 13 kilometre uzunluğunda stratejik bir geçit, Daryala geçidi. Tarihi Gürcü askeri yolu bu vadiden geçermiş. Bizim seyahatte de dolaştığımız yerler buna dahildi. Çok hoşuma gitti Balakirev'in bu konuda eser yazmış olması. Balakirev'in şiiri besteleme fikri bestecinin 1862 ve 1863 yıllarında Kafkasya'ya yaptığı gezilerin etkisiyle ortaya çıkmış. Besteciyi 1870'lerin başlarında vuran ciddi kriz, bestecinin çalışmalarını yarıda kesmesine neden olmuş. Balakirev ancak 1876'da Glinka'nın kız kardeşi Şeştokova'nın ısrarı üzerine besteye yeniden başlayıp şiir üzerinde çalışmış ve ancak 1882'de tamamlamış. İlk seslendirilişi 7 veya 19 Mart 1882'de St. Petersburg'da yapılmış. Besteci eseri kendi yönetmiş. Eser daha sonra Paris'te Concert L'Amoureux'de iki kez çalınmış. Notaların basımını 1884'te Jürgenson yapmış. Senfonik şiirin girişinde görkemli Kafkas manzarasının teması duyuluyor. Daryal Terek Vadisi'nin boğazında güçlü timpani seslerinin eşliğinde telli çalgıların ağır, koyu, acılı sesleri duyuluyor. Ardından İngiliz kornasıyla sunulan Cor Anglais yani ve daha sonra oboa tarafından tekrarlanan Çariçe Tamara'nın aşk çağrısı beliriyor ve bu çağrı dinleyiciyi gizemli bir kaleye götürüyor. Ardından Kafkas danslarının temaları duyuluyor. Hem Türk hem İran tarzı oryantal tema ve ritimler bizlere tanıdık gelecektir. Eser giriş bölümüne benzer bir tema ile sona erer. Eseri size Takui Yuasa yönetiminde Ulster Orkestrası'nın seslendirmesinden dinletiyorum.

0: Borusan Klasik.
1: Soprano Simone Kermes'i pek severim ben. Özellikle barok dönem müziğinde ustalaşmış bir sestir. Erken klasiklerde de çok başarılıdır. Sesini çok iyi kontrol ederek eserin tüm nüansını bize yansıtabilir. Heyecanlı, coşkulu, ateş topu gibi sahnede parlayan Leipzig doğumlu koloratür soprano'dan değişik şarkılar getirdim size. Kermes'in 2016'da Sony'den çıkan bir aşk albümü var. Hepsini oradan seçtim. Bestecilerimiz sırasıyla Monteverdi, Louis de Bresenio, Henry Purcell, Tarquino Merula ve John Eccles. Dinliyoruz efendim.

Şimdi ters köşe yapıp bir Mozart eseri uyarlaması dinleyeceğiz. Müziğin nasıl değiştiğini göstermesi açısından zamanlar arası keskin geçişleri seviyorum ben. Mozart'ın iki bas klarnet ve fagot için bestelediği Divertimento'nun flüt, keman ve violonsel için uyarlanmış hali bu eser. Flütte Jean-Pierre Rampal, kemanda Isaac Stern ve violonselde Mstislav Rostropovich var. Dinliyoruz efendim.

Geliyoruz bir 19. yüzyıl Fransız bestecisine, müzikolog aynı zamanda. Adı Marie-Joseph Canteloup de Malare. Canteloup 1925 yılında Paris'teki birkaç genç Auvergne dostuyla birlikte memleketlerinin folklorunu ve güzelliğini tanıtmak isteyen Labouré adlı grup kurmuş. Canteloup folk şarkılarının biçim açısından olmasa bile duygu ve ifade açısından en saf sanat seviyesine sahip olduğuna inandığı için bu şarkıları orkestralı şekilde derleyerek Auvergne şarkıları diye anılan koleksiyonunu oluşturmuş. Bestecinin en çok beğenilen ve ünlü şarkı koleksiyonu olan Chant d'Auvergne tamamlaması 30 küsur yılını almış. 1924-1955 yılları arası. Tutkulu şarkılar Auvergne'in manzaralarını zengin orkestra renkleriyle yansıtıyor ve Fransız folklorunun kırsal ezgilerin daha iyi tanınmasını sağlaması açısından da önemi var. Aralarından bazılarını bilebilirsiniz. Özellikle de Bailero pek sevilir. Birinci cildin 5 parçasını ünlü soprano Victoria de Los Angeles seslendiriyor. Şef Jean-Pierre Jacquia, orkestra ise Lamoureux Konserleri Orkestrası. Dinliyoruz efendim.

Birazdan eserini dinleyeceğimiz Anton Josef Reicha, Bohemia doğumlu, Bavyera'da eğitim görmüş. Daha sonra Fransız vatandaşı olmuş bir besteci ve müzik teorisyeni. 1770-1876 yılları arasında yaşamış, Beethoven'ın arkadaşı olmuş. Reicha, üflemeli kuintetler için yazdığı eserlerle tanınmış. Çok güzel bir müziği var. Liszt, Berlioz ve Sezar Frank'ın öğretmeni olmuş bestecinin. Eserlerini yayınlamamak istemesi sonucu unutulmaya yüz tutmuş. Ancak ölümünden sonra eserleri ve yaşamı hakkında çalışmalar yürütülmeye başlamış. Bestecinin Mozart'ın Figaro'nun düğünü operasından Se vuol ballare adlı arya üzerine flüt, keman ve violonsel için yazdığı 18 çeşitleme bir fantezi var. Biz bugün bu fanteziyi dinliyoruz. Jean-Pierre Rampal, Isaac Stern ve Mstislav Rostropovich seslendiriyorlar. Dinliyoruz efendim.

0: Burzan Klasik'te Zerhen Gökpınar ile birlikteydiniz. Bir kez daha başka ezgi ve bestelerde buluşana dek sevgili müzikle dinlediğinizi duyarak, duyduğunuzu hissederek, hissettiğinizi yaşayarak yaşamın içinde kalın diliyorum. Bana notalarla sohbet @gmail.com adresinden ve Facebook notalarla sohbet sayfamızdan ulaşabilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.
1: Notaların Dili. Zerhan Gökpınar hazırladı ve sundu.

20. yüzyılın en büyük İspanyol bestecilerinden Katalan asıllı Federico Mompou, kendi memleketinin folklorundan Katalan müziğinin ruhunu dünyaya yansıtan başyapıtlar yarattı. Paris Konservatuarı'nda Isidor Philipp'in öğrencisi olarak piyano eğitimi gören Mompou, Fauré, Debussy ve Satie'nin müzik dilinden etkilenmiş ancak empresyonist geleneğe kapılmak yerine müzik tarihinin kökeninden başlayarak yeni bir yol izlemeye karar vermiştir. Mompou ilhamını geçmişten alsa da Erik Satie'nin müziğiyle güçlü bir benzerlik taşıyan piyano minyatürleri ve şiirsel şarkılar bestelemiş, müzik tarzını primitivista olarak tanımlamış, söylemekten çok ima eden, iddia etmekten çok sorgulayan, düşünceli bir müzik dili yaratmıştır. Genellikle çocuk melodilerini anımsatan, sade müzikler besteleyen Federico Mompou, Katalan kırsal manzarasının özünü anlattığı banyolar, çocuk sahneleri, şarkılar ve danslar gibi eserler bestelemiş, Musica Callada, sessizliğin müziği olarak adlandırdığı 4 kitabı ile özgün tarzının en iyi özetini sunmuştur. Geçmişle gelecek arasında zamansız bir köprü kuran, çağımızın en evrensel Katalan bestecisi Federico Mompou, renkler, sesler ve imgelerle dolu incelikli yapıtlarından seçtiklerimizle Ağustos ayı boyunca Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

0: Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Radyomuzu dinleyen herkese merhaba. Kuğu'nun şarkısına hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, enerjik ve müzikle dolu çok güzel bir gün ve hafta diliyorum. Ben Füsun Özgüç. Birbirinden güzel eserlerle saat 16'ya kadar sizlere eşlik etmek üzere hazırım.

0: Borusan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: Boşluğa Atlayış. İlhan Osmanbaş'ın müziği üzerine. Yazan Aykut Köksal, Mehmet Nemutlu. Genel Yayın Yönetmeni Aykut Köksal. Yayın Koordinatörü Pınar Gökbayrak. Editör Aslı Uzdil. Tasarım ve Yayın Kimliği Aykut Köksal. Basım Öncesi Hazırlık Mehmet Ali Çelik. Arketon Yayınları 151 sayfa. 1. Basım Haziran 2020.

Kitabın adı olan Boşluğa Atlayış, İlhan Osmanbaş'ın 1965-1966 yıllarında solo keman ve dört çalgı için yazdığı yapıtın ve bu çalışmaya kaynak olan radyo programının başlığı. Kitabın içeriğini Aykut Köksal ve Mehmet Nemutlu'nun 1999'da Açık Radyo'da İlhan Osmanbaş'ın müziği üzerine gerçekleştirdiği söyleşi oluşturuyor. Uzun yıllardan beri İlhan Osmanbaş'ın müziğini ele alan çalışmaları birlikte sürdüren Köksal ve Nemutlu, Açık Radyo'daki söyleşiyi bestecinin seslendirilmiş yapıtları eşliğinde sunmuşlardı. Bu kitapta ise ele aldıkları yapıtların partisyon sayfalarından örnekler yer alıyor. Böylece Osmanbaş'ın üretiminin önemli bir boyutu olan grafik notasyon da doğrudan örneklerle söyleşiye eşlik ediyor. Ele alınan yapıtlar, Osmanbaş'ın müziğinin ağırlık noktasını oluşturan 1946-1986 yılları arasındaki dönem üzerinde yoğunlaşıyor. Aykut Köksal ve Mehmet Nemutlu, 2015'te müzikolog Kıvılcım Yıldız'ın eşliğinde Perpetuum Mobile adlı Osmanbaş monografisini yayınlamışlardı. Bu monografi, müzik insanlarının Osmanbaş üzerine yazdıkları makalelerin yanı sıra İlhan Osmanbaş'ın kendi yapıtları üzerine kaleme aldığı açıklama metinlerini ve ayrıntılı bir katalog dökümünü içeriyordu. Boşluğa Atlayış, Arketon Ses serisi içinde Açık Radyo programlarından yola çıkarak yayımlanan kitapların üçüncüsü.

Açık Radyo'da her çarşamba saat 14.30'da yayımlanan Boşluğa Atlayış programlarını dinleyenlerin başında İlhan Osmanbaş geliyordu. Biz Osmanbaş'ın dinlediğini ya da kayıtlardan dinleyeceğini biliyorduk. Ama bu durum programlarda yaptığımız değerlendirmeleri etkilemiyordu. Yıllar sonra kendisiyle yapılan bir söyleşide Osmanbaş şunları söyleyecekti. Keşke bir öğrencimiz kalksa, sizin bu yazdığınız çok yanlış, eskimiş, köhne dese. Bunu belki bir tek bugüne kadar benim eserlerimi ele alarak söylüyorum, Aykut Köksal yaptı, Mehmet Ne Mutlu'yla birlikte. İlhan Osmanbaş'ın eserleri şu tarihlerde, şu modern hareketin göstergesi ama 1970'lerden sonra öyle bir döneme geldi ki Osmanbaş kendisini tekrar ediyor. Bir takım olmadık kolaylıklara kaçıyor gibi şeyleri tek Aykut Köksal söyledi ve buna çok sevindim. Sadece tek bir kişinin bile çıkmış olması bayağı mutluluk verici. Osmanbaş'ın aktarımı epey abartılı olsa da kendi üretimine ne denli mesafeli bakabildiğini ve eleştirel değerlendirmelere ne denli açık olduğunu gösteriyor. Pek az sanatçıda görülebilecek bir özellik ve büyük bir kendine güven.

Aykut Köksal 1952'de doğdu. Orta öğrenimini Saint-Benoît Fransız Lisesi'nde tamamladıktan sonra Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümünden mezun oldu. 1985'e dek İstanbul Üniversitesi Bizans Sanatı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi bölümlerinin öğretim kadrosu içinde yer aldı. 1995'ten 2018'e Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültelerinde 2000-2005 yılları arasında Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümünde, kuruluşundan 2010 yılına dek Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programında, yine kuruluşundan 2020'ye dek İstinye Üniversitesi Mimarlık Bölümünde öğretim görevlisi olarak ders verdi. 2005-2006 eğitim döneminde Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne'ın mimarlık bölümünde diploma projeleri danışmanlığını yürüten ve aynı okul tarafından konuk öğretim üyesi olarak jürilere davet edilen Aykut Köksal'ın Zorunlu Çoğulluk, Mimarlık ve Sanatta Dilin Süreksizliği başlıklı kitabı 1994'te, Anlamın Sınırı ve Karşı Notlar başlıklı kitapları 2009'da, Barok Dönüşüm, Müziğin Modernleşme Serüveni 2020'de yayımlandı. Kurucuları arasında yer aldığı Açık Radyo'da pek çok program gerçekleştiren Köksal, çeşitli çağdaş sanat ve fotoğraf sergilerinin küratörlüğünün yanı sıra 2004 yılında 1. İstanbul Mimarlık Festivali'nin, 2005 yılında mekansal müzik çalışmalarını konu alan Ses Mekan sergisinin küratörlüğünü yaptı. Aykut Köksal 2015'ten 2019'a dek mimarlık ve kent kitapları yayımlayan Daimon Yayıncılığın genel yayın yönetmenliğini sürdürdü. Ağustos 2019'dan bu yana Arketon Yayınları'nın genel yayın yönetmenliğini yürütüyor.

1966 Karadeniz Ereğli doğumlu Mehmet Nemutlu ilk kompozisyon derslerini Muammer Sun'dan aldı. 1985'te Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda 2 yıl Necil Kazım Akses'in öğrencisi oldu. 1987'den 1999'a kadar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda İlhan Osmanbaş'la çalıştı. Sanatta yeterlilik çalışmalarını 2002'de Hasan Uçarsu'yla tamamladı. 1990'da İzmir Soroptimist Kulübü'nün 1995'te BP'nin düzenlediği bestecilik yarışmalarında birincilik ödülü aldı. Açık Radyo'da çağdaş müzik programları hazırladı. Yapı Kredi Kültür Sanat'ta çağdaş müzik üzerine oturumlar düzenledi. Müzik analizi, alımlaması ve çağdaş müzik konuları üzerine kitapları ve makaleleri vardır. Çeşitli yurt içi ve yurt dışı festival ve konserlerde yapıtları seslendirildi. Mehmet Nemutlu, 1994'ten bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı öğretim kadrosunda.

Boşluğa Atlayış. İlhan Osmanbaş'ın müziği üzerine. Yazan Aykut Köksal, Mehmet Nemutlu. Genel Yayın Yönetmeni Aykut Köksal. Yayın Koordinatörü Pınar Gökbayrak. Editör Aslı Uzdil. Tasarım ve Yayın Kimliği Aykut Köksal. Basım Öncesi Hazırlık Mehmet Ali Çelik. Arketon Yayınları. 151 sayfa. 1. Basım Haziran 2026.

0: Ayın Albümü.
1: Schumann Dichterliebe, Piyano Transkripsiyonu, Can Arısoy. Yapım, Can Arısoy. Kayıt ve Mastering, Gordon Davidson, Peter Dimov. Kayıt ve Edit, Can Arısoy. Kayıt asistanları, Daniela Sicilia, Marta Maria Dinozzi. Fotoğraf, Andrew Mason, Ekin Çağlar. Yayın formatı, dijital albüm. 35 dakika. Yayın tarihi, 2 Temmuz 2026.

Robert Schumann'ın 1840 yılında Heinrich Heine'nin Das Buch der Lieder derlemesinden seçtiği 16 şiir üzerine bestelediği Opus 48 Dichterliebe, Şair Aşkı, Alman Lied Edebiyatı'nın en önemli şarkı dizilerinden biridir. Dichterliebe, romantik dönemin ilk bahar coşkusuyla başlayan, ardından karşılıksız aşk, düş kırıklığı ve kabulleniş süreçleriyle şekillenen derin bir psikolojik boyuta sahiptir. Can Arısoy'un transkripsiyonu, Schumann'ın metinle müzik arasında kurduğu kusursuz dengeyi ve armonik derinliği bozmadan esere özgün bir katman eklemeyi başarıyor.

Daha önce başka müzisyenler tarafından piyano transkripsiyonları yapılmış olan ama bu haliyle hiç kaydedilmeyen Dichter Liebe'nin Can Arısoy uyarlaması repertuara taze bir perspektif kazandırıyor.

Müzik eğitimini Türkiye'de başlayıp İngiltere'de tamamlayan piyanist Can Arısoy son kaydını şu sözlerle duyurdu. Dichter Liebe Transcription, Abbey Road Stüdyosu'nda yapılan kaydıyla tüm dijital müzik platformlarında yayında. Bu albümü kaydetmek benim için gerçekleşen bir rüya oldu. Yıllar süren yazım sürecinin, uzun kayıt, kurgu ve düzenleme emeğinin ardından onu sizlerle paylaşmaktan dolayı çok mutluyum.

Can Arısoy, dört nesle yayılan müzikal bir mirasa sahip bir konser piyanistidir. Birleşik Krallık Sanat Konseyi tarafından üstün küresel yeteneğe sahip konser piyanisti olarak tanınmaktadır. Yüzyıllık bir müzik geleneğinin içine doğan Can, küçük yaşlardan itibaren üstün bir yetenek sergiledi. İlk halka açık konserini 7 yaşında verdi ve henüz 11 yaşındayken Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası'yla ilk konserine çıktı. Kısa bir süre sonra TRT Radyo 3'te çalmak üzere davet edilerek ülke çapında tanınırlık kazandı. Henüz 19 yaşındayken İzzet Baysal Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde ilk konferansını ve ustalık sınıfını verdi. 2025 yılında ilk albümünü Abbey Road Stüdyosu'nda kaydetti. Performansları ve röportajları The Strat, The Capital News, Karnaval Radyo ve Borusan Klasik'te yer aldı. Yehudi Menuhin Okulu'ndan tam burslu olarak mezun olduktan sonra eğitimine Guildhall School of Music and Drama'da devam etti. Buradan First Class Honors'la mezun oldu ve Concert Recital diplomaya layık görüldü.

sonra Guildhall'daki prestijli Artist Masters programını tam bursla kazandı ve burada Profesör Ronan O'Hara ve Katya Apekişeva'nın öğrencisi oldu. O zamandan bu yana Wigmore Hall, London Coliseum, King's Place ve Venedik'teki Campo San Maurizio gibi seçkin mekanlarda sahne aldı. Performansları onu Avusturya, Fransa, İspanya, Almanya, Türkiye, İskoçya, İsviçre ve İtalya'ya taşıdı. Gestad Menuhin Festival, İsa Piano Festival, Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali ve Müzikarp Festivali gibi önemli festivallere davet edildi. Solist olarak Birleşik Krallık genelinde The Pelle Concert Orchestra, Dorking Chamber Orchestra ve Yehudi Menuhin School Orchestra gibi orkestralarla sahneye çıktı. Keyboard Trust, Zetland Vakfı, Talent Unlimited ve Dr. Nejat Eczacıbaşı Vakfı tarafından desteklenen Can Arısoy, konser kariyerinin yanı sıra Birleşik Krallık ve Avrupa genelinde sosyal sorumluluk projelerini desteklemek amacıyla sık sık sahne almaktadır.

Can, performanslarında hem doğaçlama hem de uyarlama yoluyla klasik müziğin otantik geleneğini yaşatır. Klasik bir doğaçlamacı olarak Can, klasik müzikte bestecilerin ve icracıların doğaçlama yaptığı dönemlere uzanan köklü geleneğe sahip.

Can, performanslarında hem doğaçlama hem de uyarlama yoluyla klasik müziğin otantik geleneğini yaşatır. Klasik bir doğaçlamacı olarak Can, klasik müzikte

yapmaktadır. Benzer şekilde piyano uyarlamalarında performanslarına otantik ve özgün bir unsur katarak dinleyiciler için özel bir deneyim yaratmayı hedefler.

Schumann Dichterliebe, Piyano Transkripsiyonu, Can Arısoy. Yapım, Can Arısoy. Kayıt ve Mastering, Gordon Davidson, Petar Dimov. Kayıt ve Edit, Can Arısoy. Kayıt asistanları, Daniela Sicilia, Marta Maria Dinozzi. Fotoğraf, Andrew Mason, Ekin Çağlar. Yayın formatı, dijital albüm. 35 dakika. Yayın tarihi, 2 Temmuz 2026.

Bugünlükte beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Kursan Klasik. Fanfar reverans panzehir. Hazırlayan Tantanalı Huşu.

0: Borusan Klasik. Notaların Dili. Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.
1: Merhaba, ben Zerhan Gökpınar. Borusan Klasik'te yeni bir Notaların Dili programına başlıyoruz. E-posta adresimiz notalarlasohbet@gmail.com. Bu hafta ağırlıklı olarak çanlar konuşacak. Büyük kilise çanları. Programımızda duygu yüklü ve zengin melodi içeren besteleriyle bize esir alan besteciler var. Eserleri sanki atların önüne geçmiş müzisyenler bunlar, öyle diyeyim. İlk bestecimiz Rus müziğinin en güzel örneklerini verenlerden. Romantizmi doruklarda yaşayan, çok bilinen, çok sevilen, eşsiz piyano eserlerinin yanı sıra senfonik eserleriyle de ünlenmiş büyük Rus besteci Sergei Rachmaninov. Müzik eleştirmeni Harold Schoenberg ona yüzyılın en büyük romantik piyanistleri arasında ikinci sırada yer vermiş. Birinciliği piyanist Josef Hoffmann almış. Hoffmann dostu Rachmaninov için şunları söylemiş. Rachmaninov çelik ve altından yapılmıştır. Kolları çelikten, yüreği ise altından. Gerçekten o denli güzel bir tarif ki başka bir şey söylemek gerekmiyor. Tüm bestelerinde kendi içinde bulunduğu ruh durumunu yansıtan eşsiz güzellikte eserler vermiş. Her notasında onu hissedeceğiniz ve onu anlamaya çalışacağınız eserler bunlar. Onun müziği hiç beklemediğiniz anda sizi sarıp sarmalar, gene beklemediğiniz bir anda silkeleyip atıverir. İçindeki duygu çarpışmalarını çok yoğun yaşarsınız. Rachmaninov'un eserlerinin bazılarında es dediğimiz duraksamalar yoktur. Dur durak bilmeyen bir müziğin ne kadar güzel olabileceğini ancak onu dinleyince anlıyor insan. Rachmaninov'un yaşamında çanların büyük önemi var. Çocukken duyduğu çan seslerini müziğine yansıtarak o günlerine gönderme yaptığı söylenir. Dinleyeceğimiz eser aslında Edgar Allan Poe'nun Çanlar adlı şiirini tema olarak alır. Şairin uzun süre bir türlü yayınlayamadığı, kabul ettiremediği bir dizim bu. Bir başka deyişle yaşamında tanık olamamış yayınlanmasına. Uzun bölümler içeren, daha doğrusu her bölümünde tıpkı mevsimler gibi yaşamın bir evresini yansıtan şiirler var. Ve işin ilginç yanı her bölümün farklı çanlarla ifade edilmesi. Tabii bazı bestecilerin ilgisini çekmiş ve bestelemeye çalışmışlar bu şiiri. Rachmaninov yapısında bir bestecinin bu dört bölümlük aynı senfoniyi andıran şiir dizininin cazibesine kapılmaması mümkün olamamış ve bugün dinleyeceğimiz korolu eser çıkmış ortaya. Gümüş kızak çanları doğumu anlatmış, altın çanlar düğünle başlayan aile yaşamını betimlemiş, insanları uyarmak için kullanılan çanlar yaşamın içindeki tehlikeleri anlatmış, son olarak demirden yapılmış soğuk ölüm çanı hikayenin sonuna noktayı koymuş. 1 ve 2 ve son bölümde solist var. 3. bölümü koroya ayırmış. Besteci eseri önce 3. senfoni diye adlandırmış. Sonra korolu senfoniye çevirip bir başka 3. senfoni bestelemiş. Bu canlı konser kaydında solistler soprano Lyubov Petrova, tenor Andrei Popov, bariton Sergei Leifarkus ve şef Jose Serebri'ye Rus Milli Orkestrası'nı yönetiyor. Eser 2010 yılında düzenlenen ilk uluslararası Rostropovich Festivali'nin kapanış konserinde seslendirilmiş. Dinliyoruz efendim.

Genç dahi besteciler arasında öne çıkan en önemli bestecilerden biridir Mendelssohn. Aydınlık, zengin, akıcı, görselliği olan müziği vardır. Her gittiği yeri şayet etkilenmişse mutlaka müziğine taşımış. Üslubu liriktir ve şiirsellik içerir. Orkestrasyonda yaratıcı renkler kullanmış. Melodileri ise canlı, dinamik ve coşkuludur. 38 yaşında gencecik, en verimli zaman diliminde kaybettiğimiz bu özel bestecinin neşe dolu, heyecanlı, daha doğrusu coşkulu yansıyan, insanın içini açan eserleri var. İşte onlardan birini, Capriccio Brillante, dinliyoruz bugün. Mendelssohn'a özgü, tipik, parlak, etkili ve büyülü yansıyan bir eserdir. Mendelssohn'un aydınlık müziği ruhuma hep iyi gelmiştir. Piyanist Andrei Pisarev ve Samuel Feldman yönetiminde Rus Filarmoni Orkestrası eşlik ediyor. Dinliyoruz efendim.

0: Borusan Klasik.
1: Sırada Aram Haçaturyan var. Ermeni asıllı bu Sovyet besteci ülkesinin folklorik özünü çok başarılı bir şekilde müziğine taşımış bir müzisyen. Nefis baleleri vardır. Dolayısıyla müziği ezelden görselliğe sahiptir. Dinleyeceğiniz eser 2. senfonisi. İçinde öyle ezgiler var ki size çok yakın gelebilir. Dünyalı, salınımlı, derinden gelen bir hüzünü barındıran ezgiler bunlar. Haçaturyan'ın kendi bir iç tınısı var. Ruhunun dışa vurumu gibi. Birkaç notada anlayabileceğiniz bir tını bu. Güçlü, duygulu, melodik. Kendi hikayesine çok yakışır. İçli, hüzünlü, heyecanlı ama kırılgan bir müzik bestelemiş Haçaturyan. Zira korku ve endişeyle geçen bir yaşamı olmuş. İkinci senfoni, İkinci Dünya Savaşı'nı ve bu savaşın ülkeye nasıl tesir ettiğini anlatan bir yapıya sahip. Eserin içinde durmadan kulağımıza çalınan çanlar savaşa karşı duyulan korkuyu betimliyormuş. İçinde Ermeni folklor ezgilerinin de bulunduğu senfoninin 3. bölümü bir cenaze marşı. 4. bölüm ise tüm diğer bölümlerin temalarının birleştiği, birbirine kavuştuğu parlak bir sonu getiriyor. İlk çalınışı 30 Aralık 1943. Komünizmi kendine çok yakın bulan Haçaturyan, 2. senfonisini komünizme övgü olarak sunmuştur. Yapıtı hakkında bu eserin Sovyet insanının büyük ve güçlü ülkelerinden duydukları kıvanç ve gururu ifade etmesini istedim demiştir. Ancak nedense eser Komünist Partisi'nin tepkisini çekmiş. Üstüne üstlük parti sekreteri Andrei Yidanov tarafından çıkarılan hükümle Sostakovich, Prokofiev, Haçaturyan ve bir kısım diğer Sovyet besteci, şekilci ve halk karşıtı olmakla suçlanmış. O günler hakkında zor ve trajik günlerdi, meslek değiştirmeyi ciddi olarak düşündüm diyor Haçaturyan. Ben içinde istek varsa zorlukların insanı durduramayacağını onun sayesinde fark ettim diyebilirim. Her eserinde bireyselliğini ortaya koyan güzel müziklerin bestecisinin bir diğer adı da çan olan 2. senfonisini kendisinin yönetiminde Wiener Philharmoniker'den dinliyoruz.

Son eserimizin bestecisi Johann David Heinichen. Saksonyalı bir besteci ve müzik bilimcisi. 17. yüzyıl bestecisi, içinde yaşadığı barok dönemin müzik anlayışını onda duymak ve hissetmek çok güzeldir. İncedir, neşelidir, hareketli, ahenkli, dengeli, anlatan ve konuşandır onun müziği. Bir başka saklı deha diyorum ben ona. Venedik müzik ruhunu Dresden'e getirmiş bir müzisyen. Bugün dinleyeceğimiz çoklu konçertonun eser sayısı 234, fa majör tonda. Çoklu konçerto denmesinin sebebi solistler bir flüt, 3 obua, 2 korno, 1 keman, orkestra ise yaylılar ve sürekli bas için yazılmış olması. 1990'larda bu değerli besteciye yeniden hayat vermeye gönül veren Reinhard Göbel ve Musica Antiqua Köln seslendiriyor. Dinliyoruz efendim.

0: Borsan Klasik'te Zerhan Gökpınar ile birlikteydiniz. Tekrar buluşana dek sevgiyle, müzikle, dinlediğinizi duyarak, duyduğunuzu hissederek, hissettiğinizi yaşayarak yaşamın içinde kalın diliyorum. Bana notalarla sohbet@gmail.com adresinden ve Facebook notalarla sohbet sayfamızdan ulaşabilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.
1: Notaların Dili. Zerhan Gökpınar hazırladı ve sundu.

Amerikalı perküsyon sanatçısı, besteci ve eğitimci Amy Salsgiver, 15 Temmuz 2026'da yaşama veda etti. Usta isim aynı zamanda Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Vurmalı Sazlar Grup Şefi, Hezarfen Ensemble ve Sanena Perküsyon Topluluğu'nun da kurucu ortağıydı. İstanbul Teknik Üniversitesi Doktor Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi'nde ufuk açıcı bir öğretim üyesi olan Amy Salsgiver, MIAM Perküsyon ve MIAM Doğaçlama topluluklarını yönetti. Yaratıcı üretimleriyle çağdaş müziğimizin tınılarını tüm dünyaya taşıyan sanatçı, özen dolu emekleriyle öğrencilerine pek çok fırsat sundu ve daima ilham kaynağı oldu. Klasik, çağdaş, doğaçlama ve caz müzik türlerini Türk halk müziği ve geleneksel vurmalı çalgılarla alışılmışın dışında ortamlarda bir araya getiren Amy Salsgiver'ın yenilikçi çalışmaları, deneyselden geleneksele uzanan türleri ve disiplinleri kapsıyordu. Ani vefatıyla müzik dünyasında derin bir boşluk bırakan perküsyon ustası, besteci ve eğitimci Amy Salsgiver'ı, çağdaş müziğimize kazandırdığı özel kayıtlarla Ağustos ayı boyunca Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde anıyoruz.

rakıyla yaşar, bu şehir cigarayı çeker. Bu şehir gündüzü yaşar, bu şehir her geceyi sever. Bu şehir adamı söver, bu şehir kadınını döver.

20. yüzyılın en büyük İspanyol bestecilerinden Katalan asıllı Federico Mompu, kendi memleketinin folklorundan Katalan müziğinin ruhunu dünyaya yansıtan başyapıtlar yarattı. Paris Konservatuarı'nda Isidor Philipp'in öğrencisi olarak piyano eğitimi gören Mompu, Fauré, Debussy ve Satie'nin müzik dilinden etkilenmiş ancak empresyonist geleneğe kapılmak yerine müzik tarihinin kökeninden başlayarak yeni bir yol izlemeye karar vermiştir. Mompu ilhamını geçmişten alsa da Erik Satie'nin müziğiyle güçlü bir benzerlik taşıyan piyano minyatürleri ve şiirsel şarkılar bestelemiş, müzik tarzını primitivista olarak tanımlamış, söylemekten çok ima eden, iddia etmekten çok sorgulayan, düşünceli bir müzik dili yaratmıştır. Genellikle çocuk melodilerini anımsatan, sade müzikler besteleyen Federico Mompu, Katalan kırsal manzarasının özünü anlattığı banyolar, çocuk sahneleri, şarkılar ve danslar gibi eserler bestelemiş, Musica Callada, sessizliğin müziği olarak adlandırdığı 4 kitabı ile özgün tarzının en iyi özetini sunmuştur. Geçmişle gelecek arasında zamansız bir köprü kuran, çağımızın en evrensel Katalan bestecisi Federico Mompu, renkler, sesler ve imgelerle dolu incelikli yapıtlarından seçtiklerimizle Ağustos ayı boyunca Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

0: Heykelcibaşı. Biliyor musun, meslektaş sayılırız seninle. Ben Hakan'ı tıraş ediyorum, sen Hakan'ın heykelini. Bu kulakları güzel yonta, iyice belirt önemlerini. Az sonra büyük şerefe erecekler. İki tanrı çalgısını birbirinden ayırt edecekler.
1: Berberbaşı, dış görünüşüyle kulaklar yansıtmazlar kişiliğimizi.

0: Günaydın Kral Midas.
1: Günaydın Yüce Apollon. Işığa boğdun sarayı. Büyük mutluluk bizim için.
0: Pan nerede? Bekleyecek miyiz?
2: İşte geldim Midas. Ben Pan. Tanrı Pan. İyi aç kulaklarını. Bak şu elimde yonttuğum kavalla nasıl ezeceğim Apollon'u. İşit.
1: Hoş geldin Pan. Sen şöyle buyur Apollon. Pan, sen de şöyle dur.
0: Midas, bilmeyen birine şuradan iki tanrı ayır desem, benden sonra seni gösterirdi. Al şu defne çelengini, yarışmayı kim kazanırsa ona ver.

0: Heykelci başı. Ben işitemezsem Apollon'u keserim bu kulaklarımı.
1: Bak başlıyor işte.
0: İşitiyor musun? Ha,
1: tabii. Apollon'u işitmemek olur mu? Ölümsüz ezgiler bunlar.
2: Ölümsüz ezgiler ha?
0: Sen de işitiyor musun?
1: Ha? İşitmez olur muyum? Ölümsüz ezgiler bunlar. Saf güzelliği usun.
0: Sen işitmiyorsun değil mi?
3: Ne? Ben mi? Asıl ben işitiyorum. Büyük uyuşumu evrenin.
2: Peki ben niye işitmiyorum?
3: Ne dedin?
0: Apollon'un çaldığı hava çok yüceltici bir hava dedim.
1: Sus dinleyelim.
0: Dinle dinle, neyi dinliyorsun ki?
1: Bir şey mi söyledin?
0: Bu geçit çok güçlü dedim. Hepsi işitiyor, bir ben işitmiyorum. Bir ben işitmiyorum. Yani Apollon şimdi çalıyor ya, ne çalıyorsa hepsini işitiyorsun değil mi?
1: Tabii. Ne çalıyorsa hepsini işitiyorum.
0: Ama çalmıyorsa işitmiyorsun.
1: Anlamadım.
4: Of. Ne güçlü ezgiler bunlar. Ne yüce bir musiki. Çal büyük Apollon. Çal.
1: Çal büyük Apollon. Çal.
3: Çal büyük Apollon. Çal.
4: Çal.
0: Çal. Çal. Çal. Neyi çalıyor ki? Hepsi işitiyor. Hepsi. Bir ben işitmiyorum. Bir ben işitmiyorum. Gerçekten işitiyor musun?
3: Tabii. Sen işitmiyor musun yoksa?
0: Güldür güldür çalıyor Apollon. Ben niye işitmiyorum?
1: Ne dedin ne dedin?
0: Ne güçlü ezgiler. Çal büyük Apollon çal. Ben niye işitmiyorum?
1: Şşş, susalım dinleyelim.
0: Dinle dinle dinle, neyi dinliyorsun ki? Dinlemek için işitmek gerek önce.
5: Dinlemek için işitmek, işitmek için anlamak gerek.
4: Oh, esin perileri işte.
2: Neymiş?
1: Esin perileri.
2: Duyuyorum esintilerini.
6: Uyuşum uyuşum dedin. Uyuşukluk çöktürdün üstüme. Oh, ben biraz kestiriyorum.
0: Gene işitiyor musun?
6: Ah, bu en güçlü yeri.
0: Yalan, yalan, yalan, yalan, yalan, yalan, yalan, yalan, yalan, yalan. Kimse işitmiyor Apollon'u, kimse işitmiyor. Tanrı sağır kulaklara çalıyor. Yalan, yalan, yalan, yalan. İşitmiyorlar. Apollon'un çalgısından anlayan beri gelsin. Ne bu, ne bu, ne bu, ne ben. Bak, yer uçuyor kulaklarınızda. Mutsuz kulaklarınızda Tanrı'nın ezgileri gürültüye gidiyor. Yalan, yalan, yalan, yalan.
4: Eşek herif. Atın şunu dışarı.
0: Ama yalan, yalan, yalan, yalan, yalan, yalan.
6: Yaşasın bir tane çıktı işte çalgıdan anlayan.

0: varım, ıssız kırlarda ben varım, bitik yollarda, kaylanlarda, sazlıklarda, ormanda, kayalarda ben varım, ıssız kırlarda ben varım, bitik yollarda ben varım, ben varım, ben varım, ben varım. Her yerde ben varım.
1: Evet Pan, sıra sende.

0: Kulaklarım dayanamıyor bu yırtıcı seslere.
1: Dehşet! Pan'ın haline bak! Bütün gücünü ortaya koyuyor. Korkunç! Pan'ın kıvranışına bak! Ortaya koyuyor bütün gücünü.
2: Pan! Süren doldu, artık kes!
0: Hey Pan! Yeter artık, işittik.
2: Durduramayacağız. Gözleri dönmüş. Ağzı köpük içinde. Hey Pan! Artık kes, yeter! Yeter Pan! Yeter Pan, yeter, yeter!
3: Ne oldu bana? Ha?
2: Flüt çalıyordun ya.
3: Ha.
2: Şimdi sıra yargıda.
4: Şu pencereyi açın biraz. Serinleyelim. Dinle Apollon. Tek bir ses olmuş Gordium. Adımı çağırıyor. Hey! Susmayacak mısınız be? Midas'ı şaşırtıyorsunuz. Ya kızıp da gürültünüze Apollon'u kazandırırsa Midas? Bilmem ne yaparsınız, yedi yaygaracılar sizi. Gordium'u birbirine katarsınız.
0: Kapa şu pencereyi Midas. Koca çoban, kavalında ayarttın sürüyü. Midas'ı etki altında bırakmaya çalışma.
4: Duydun değil mi? Bak, alanlar dolusu alkışlıyorlar beni.
0: Alanlar dolusu kalabalık beni alkışlayamayacak. Benim ezgilerim anlayan kulaklar içindi.
1: Midas arada kaldı.
5: Halk çeliyor düşüncesini.
6: Bu en büyük gün benim için. Gözümün içine bakıyor iki tanrı. Bir sözümle biri yıkılacak. Bir sözüm. Yürekleri titreyerek bekliyorlar yargımı. Yenik düşüreceğim, yenik. En güçlüsünü, en gururlusunu. Yargımı bildiriyorum.

0: sende. Al kazandırdığın kaval armağan olsun sana.
1: Demek böyle. Pan Apollon'u yendi. Midas'ın yargısı şimdi göçebe çadırlarından Han otağlarına kadar erişecek. Herkes Pan Apollon'u yendi diyecek. Ve bu yargıyı bir daha kimse değiştiremeyecek. Apollon yenildi ha. Bunu nasıl yaptın Midas? En ulu ezgilerimi sundum kulaklarına.
2: Biliyorum. Öyle gerekti. Boyun eğ yenilgine.
1: Pan kavalını verdi sana. Benim de bir çift armağanım var Midas. Bu yarışmada gösterdiğin anlayıştan ötürü fazlasıyla layıksın sen bu armağana. Bilsin Acun Midas'ın ne yüttüğünü. Hadi Hakan'ım, öttür sen düdüğünü.

Kulaklarım. Kulaklarım. Kulaklarım. Eşek kulakları. Kulaklarım eşek kulakları. Kulaklarım eşek kulakları. Eşek kulakları kulaklarım. Kulaklarım eşek kulakları. Eşek kulakları.

0: yasakmış. Heykel bile yasakmış.
1: Heykel bile.
2: Bu değişimle Midas da?
3: Öyle bir başına dolaşıyor karanlık koridorlarda.
0: O kırmızı külah da hep başında.
1: Midas'ın zoru ne?
2: İşi gizliyor olmalı.
3: Kuşku dolu. Öyle alıngan ki çileden çıkarıyor onu en küçük bir gülümseme.
2: Ne gizliyor dersiniz?
0: Heykel bile örtülü.
1: Heykel bile.
0: Şşt! Midas geliyor.

0: Güldünüz. Niye güldünüz arkamdan?
1: Biz hiç gülmedik Midas.
2: Hiç sesimiz çıktı mı?
0: Güldünüz. Sırıttığınızı işittim arkamdan.
2: İnan Midas, şu kadarcık gülmedik. Hep asıktı suratlarımız.
0: Bak şunların suratlarına.
1: Seni görünce Hakan'ım ne yapacağımızı bilemiyoruz suratlarımızı. Gülüyoruz, suç alıyor. Somurtuyoruz, yine suç. Sana ne gerek biliyor musun Midas?
0: Alçak! Ne gerek?
1: Saçlarını kestirmek gerek. Hani günler, aylar vardır sen saçlarını
0: kestirmek... Çıkın! Çıkın dışarı! Çıkın!

0: Suçun ne Midas?
1: Hakan'ın gizini açıklamak.
2: Hangi gizi Midas?
1: Bir gün nasıl olsa tutamayacaksın dilini. Öyle bir işkence tasarlıyorum ki sana.
0: İşkence mi? Niçin Midas?
1: Katıla katıla güleceksin. Katılıncaya dek güldüreceğim seni. Ne güzel tabanların var senin.
2: Ne bileyim ben.
1: Bu tabanlar ne işe yarar bilir misin?
2: Dikiliyorum ya üstünde onların.
1: Bütün yükü çeken onlar değil mi? Oysa yengi çelenklerini hep başlara takarlar. Gel, gel hadi gel. Biz değişik bir şey yapalım. Çelengi ayaklarına takalım.
0: Dur, ne yapıyorsun Midas?
1: Hadi, hadi şimdi çıkaralım da pencereden alkış tutsunlar şanlı ayaklarına.
0: Gıdıklanıyorum. Keçiler yalıyorlar tabanlarımı. Tabanlarımı ıslak dilleriyle yalıyorlar. Dayanamayacağım. Kurtar beni Midas.
1: Bu sarayın keçilerle haşır neşir olduğunu bilirsin değil mi? Tanrılar en korkunç ölümü gülmelerin ucuna koydular. Dilini tutmazsan işte böyle olacak. Böğre böğre güleceksin. Kazık kesilinceye dek.
0: Korkunç bu. Ben istemiyorum senin gizini Midas. Gizin kendine kalsın. İstemiyorum gülmek. Ama bana ne gösterecektin Midas?
1: Hadi işimize bakalım. Saçlarım uzadıkça uzadı. Yeleğe döndü.
2: Yüce Hakanımız, Gorduyum'un şanlı arslanı. Takkeni çıkartabilir miyim?
1: Çıkar hadi. Çıkar. Saçlarım kıtık olmuş. Dikkatli tara. Islatsam biraz. Ha, kokulu su istemem. Ne dikiliyorsun öyle? Bunlara mı bakıyorsun? Kulaklarım işte. Kulaklarım. Hadi durma. Kırk beni. Ola ki sana açmakla yanlış ettim. Ama geç değil daha.
0: Ben bir şey görmedim, bir şey işitmedim.
2: Midas, bu değişim derinlemesine mi? Yani usuna dek düşünürken de mi?
1: Hayır. Yalnız kulaklarımla böyleyim. Nasıl kurtulacağım bunlardan?
0: Bir şey yapsana Midas. Ay'a yalvar. Ay çünkü değişimlerin tanrıçası.
1: Dilini tut berber başı, dilini tut berber başı. Dilini tut berber başı, dilini tut berber başı. Vereceğim ceza korkunç olur, vereceğim ceza korkunç olur. Dilini tut berber başı, dilini tut berber başı. Tabanlarını düşün, kulaklarımı unut. Tabanlarını düşün, kulaklarımı unut. Dilini tut berber başı, dilini tut berber başı. Dilini tut berber başı, dilini tut berber başı. Berber başı, berber başı.
2: Şimdi ne olacak?
0: Of, düşmüyordum. Ne düşü? Gözlerimle gördüm, ellerimle dokundum. Gerçek kulaklar. Öyle bir derinden kaynamışlar ki. Midas'ın kulakları...
2: İnanmazlar ki.
0: Öyle eriti de değil. Daha derinden kaynamışlar. Gerçek kulaklar. Ne yapacağım şimdi? Hiçbir şey yapmayacağım. Susacağım. Unutacağım. Benden kabahat gitsin.
2: Söyler miyim hiç? Umurumda mı?
0: Ne oluyor bana?

0: gerek bize bilmek.
1: Ne gerek ne gerek bize bilmek.
0: Bilmek gerek bilmek gerek bilmek gerek.
1: Bebe ben buldum bir ip ucu.
0: Hani hani ya nerede o ipin ucu?
1: Buldum ben buldum ben buldum.
0: Bu buldum.
2: Deli olacağım. Firigya bilginleri, siz Gordium erenleri, koca dümbeletler sizi. Kırık düzen düşünürsünüz hep, tek takı takı takı tek takı tek. Ah, ah, ya benim bildiğimi bir bilseniz.
3: Ya senin bildiğin neymiş? Senin bildiğin neymiş ya?
2: Söylesem hayretler içinde kalırdınız.
3: E söylesene, hadi söylesene. Söylesene, söylesene.
2: Hele hele hele, biraz daha meraklanın, biraz daha meraklanın, o zaman hiç söylemem.
3: Söylemezsen söyleme. Söylemezsen söyleme.
2: Ama şey hakkında şey.
3: Şey hakkındaymış. Şey.
2: Ne? Bütün Gordium ayağa kalkardı ama söylemem.
3: Söyleme söylemezsem. Söylemezsen. Hey.
2: Ama bir söylesem öyle bir gülerdiniz ki, ama söylemem. Ah, siz ukala dümbelekleri, koca bunaklar sizi.

0: Sen ne yapıyorsun burada?
1: Bugün ne büyük bir gündür ki kutluyoruz şu anda. Ta hepimiz heyecanla, yüreklerimiz sevinçle dolarak çağlar boyunca ta sonsuza akıp giden bu ne mutlu ki mutlu, mutlu olsun Guardianlar.
0: Aferin, aferin, aferin. Defol!

İkiz sevgili işte. Ay ışığı kapılardan uğratıyor onları. Ay ışığı genç kanları üzerinde etkin. Gizli gizli sevişiyorlar. İşimize bakalım. Bu gece sümbüllerin ağız ağız soluduğu, eflatun rüzgarları güllerin, leylakların başa vurduğu, ateş böceklerinin uçuştuğu, yıldızlarla çalılar arası yalvaracağım Ay Tanrıçaya. Yalvaracağım.

denizleri ve tutkularımızı kulaç kulaç yükselten, işitir misin beni? Gül ışığınla ey, yıka benim kulaklarımı, yıka bu çirkinliğinden. Gece güvercinlerin uçtuğu, aldanıp yakınlığına balıkların su yüzüne vurduğu, deyince mor köpükleri ayağın, işitir misin yalvarışımı? Sen onaran ışığınla güzel kıl kulaklarımı. Bu Apollo'nun en büyük haksızlığı. İşitiyor musun beni?

0: Gidemem Ay Tanrıça, gidemem güneşin yamacına. Yapamam o büyük adakları. Bu yargımı değiştirmek olur. Bu pişman olmaktır. Ben Kral Midas'ım. Ben Yargıcı Midas'ım. Yargımı değiştirmek nice olur.
1: Verdiğin yargıdan pişman olmadın mı?
0: Olsaydım da Tanrı bilir söylemezdim.
1: İtiraf et Midas, pişman oldum de. Çığırtkanlar sal ülkelere. Yargımı değiştirdim. Apollon Pan'ı yendi de.
0: Midas döndü mü dedirteyim? Ben bir kez söyledim. Değiştiremem yargımı.
1: İnatçı yaratık. Taşı iyisi o kulakları.
0: Son sözün bu mu?
1: Evet Midas. Evet.
0: Öyleyse...

0: ¡Ay! ¡Hijo! ¡Ay! ¡Ay!
1: Dayanamayacağım daha. Dayanamayacağım. Öldürecek beni, öldürecek. Neremde taşıyorum onları? Kafamda, kursağımda, bağırsaklarımda sancıyla. Kapkara bir sancıyla. Tüylü, canlı dokundum, avuçlarıma bulaştı kulakları. Derimden içeri geçti. Ah, bir tek kişiye söylesem, o da kimseye söylemese. Sonra o da kimseye söylemese, o da kimseye söylemese, o da kimseye söylemese, kimse kimseye söylemese, böylece kimse bilmese. Uf, öldürecek beni, öldürecek. Ah, bir kuyu. Evet, kocaman bir kuyu. Evet evet, bu kuyu işimi görür. Bu kuyu işimi görür.
2: Hey! Ho!
1: Nasıl yankıyor kuyu? Canlı. Beni işitir ama söyleyemez. İşitir beni, söyleyemez.
2: Hey! Ho!
1: Kocaman bir kulak bu kuyu. Beni işitir ama söyleyemez. Nasıl yankıyor kuyu? Öyleyse işit kuyu. Yankıya yankıya işit. Cehennemin 7 kat derinliğine dek işit. İşit kuyu, işit. Hey! Midas'ın kulakları, eşek kulakları. Midas'ın kulakları, eşek kulakları. Midas'ın eşek kulakları, eşek kulakları Midas'ın. Midas'ın kulakları, eşek kulakları. Midas'ın kulakları, eşek kulakları. Midas'ın kulakları, eşek kulakları.